Dam istedir damımız de gülüm nanay ay narinay. Dam istedir damımız de gülüm nanay ay narinay. Koşadır eyvanımız, yar koşadır eyvanımız, koşadır eyvanımız.

hansı gülen benzedinse leheyinde izin kaldı. Seni tuttum, uçup gittim, ellerimde tozun kaldı. Hansı gülen